Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden.

0: 21, Euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
0: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerle seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

Dündar, yine bir hafta su gibi geçti ve cuma gününe geldik bile. Haftanın yorgunluğunu hissetmeye başladığımız bir gün ama bir yandan da hafta sonuna yakın olduğumuz için de keyifli bir günde. Ne dersiniz? Tüm zamanların en iyilerini yine birlikte dinleyeceğiz. Ben Duygu Kurtes. Saatler onu gösterene dek yanınızdayım. Dünyada neler oluyor? Hayatta neler oluyor? Tabii ki bakacağız ve konuşacağız.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

Berkay, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de konuğumuzdu. Araştırmalara göre yüksek zekayla en güçlü ilişkisi olan kişilik özelliği yeni deneyimlere açık olmakmış. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Birçok konuda yeniliklere açık olmak fayda sağlıyor, değil mi? Ne dersiniz?

0: Reklam. Bu gençlik benim.
1: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Reklam.

Alışırım. Deha Bilimler yorumuyla radyolarınızdaydı. Araştırmalara göre arkadaşlıklarımız yalnızca yaş, cinsiyet gibi demografik benzerliklere dayanmıyor. Dünyayı anlık olarak nasıl algıladığımız, olaylara nasıl dikkat kesildiğimiz, neye gülüp neye duygulandığımız gibi zihinsel süreçlerimiz arkadaşlarımızla olağanüstü bir benzerlik gösteriyormuş. Yani çok nadir birbirine benzemeyen insanların arkadaş olması. Ne dersiniz?

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Oto

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Ekspertise Dino
1: Bile. Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Aşkın Nur Yengi ve şarkısı Zehir Gibisin Best FM'deydi. Köpek balıklarının su altındaki işitme gücü sanılandan çok daha etkileyiciymiş. Bilim insanları siyah uçlu köpek balıklarının 74 metreye kadar uzaklıktaki düşük frekanslı sesleri algılayabildiğini ve yalnızca sesi duymakla kalmayıp sesin geldiği yönü de belirleyebildiğini ortaya koymuş. Bulgular köpek balıklarının okyanusta yön bulurken ve çevrelerini algılarken işitme duygusunu sanılandan çok daha etkin kullandığını gösteriyormuş.

Emrah keyifli şarkısıyla konuğumuzdu. 2026 yılında dünyanın en misafirperver şehirleri belli olmuş. Birinci sırada hangi şehir var derseniz Avustralya'dan Melbourne birinci sırada yer almış. İkinci sırada ise Portekiz'den Porto var. Üçüncü sırada ise Güney Kore'den Seul listede yer almış.

0: Endeks 12.136 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Zincirli Kuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Şişli, Ok Meydanı, Halıcıoğlu, Aksaray, Esenler, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Çengelköy, Altunizade Köprülü Kavşığı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşığı, Avrasya Tüneli, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe, İmes, Ataşehir ve Kadıköy'de yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol...

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Sezen Aksu'yla yeni saatimize merhaba demiş olduk. Dünyada neler oluyor konuşuyoruz. SpaceX AI'da baş mühendis olan Yaz Nizipli, X'in web ekibinin başındayım. Eskiden 150 kişinin yönettiği ve yazdığı siteyi 5 kişi yazıyoruz. 2 ay öncesine kadar 2 kişiydik. Elon Musk şirketleri bambaşka şirketler, hiyerarşi yok. Şirkette yükselmek istiyorsan bir şey keşfetmen lazım. Böyle olunca herkes bir şey keşfetmeye başlıyor demiş.

0: Instagram'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Turbo marş gücü.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam.

sevemedim kara gözlüm. Pau yorumuyla Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Araştırmalara göre bebeklikte fazla beslenmenin etkisi yaşlılıkta ortaya çıkabiliyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmada yaşamın erken dönemindeki aşırı beslenmenin ilerleyen yaşlarda kas kaybını hızlandırdığı ortaya çıkmış. Araştırmaya göre erken dönemdeki fazla beslenmenin

0: diyor.
1: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
2: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister o. Migros.

0: Nokta 3 numara.
1: Eve vardım, Skoda'm sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

dikkat çeken bir ilan paylaşılmıştı sosyal medyada. Ben de hemen size anlatayım istiyorum. Villası için güvenlik görevlisi arayan bir kişinin ilanı bu. Şöyle yazmış: benim villaya dümenden güvenlik alınacak. Yılın 11 ayı geceleri dümenden kontrol edecek adam lazım. Maaş 50 bin lira. Yeme içme günde 2 öğün bana ait. Havuzu kullanabilir. Abartmamak şartıyla arkadaşlarını getirebilir. Acaba bu dümenden bir ilan olabilir mi? Bana biraz öyle geldi.

0: Mesut efendim.
1: Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor. Aynı yerde buluşuyor. Mesut efendim.

Levent Yüksel konuğumuzdu. 189 kişinin katıldığı bir deneyde aynı işi yapan yapay zeka ajanlarından kadın olarak tanıtılanlara, erkek olarak tanıtılanlardan %10 daha az ödeme yapılmış. Hayda, oldu mu şimdi? Neden kadınlara daha az ödeme yapıldı? Hı?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Turbo marş gücü.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Serdar Ortaç ve keyifli şarkısı Gamzelim radyolarınızdaydı. 28 yıl önce dünyayı yürüyerek dolaşan ilk kişi olmak için İngiltere'den yola çıkan Carl, yolculuğunun son etabı için ülkesine dönmüş. Hull şehrindeki annesinin evine yürüyerek yolculuğunu tamamlayacakmış. Vay be, 28 yıldır yürüyor. Kim bilir ne anılar biriktirmiştir. Acaba yaşadıklarını paylaşacak mı? Belki bir kitap yazar, ne dersiniz?

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Hacı Osman Bayırı, Levent, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Dolmabahçe Caddesi, Kağıthane, Nurtepe Viyadüğü, Bayrampaşa, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşağı, Şireyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Ihlamurkuyu, Sancaktepe, Ataş

0: Ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya Elazığ yolunun 68 ve 69. kilometreleri arasındaki Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinleriz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Çelde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Auto Expertiz. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
2: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
1: 2 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
4: Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertise Dino bile.
8: Reklam.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Candan Erçetin konuğumuzdu. OpenAI henüz kamuya sunulmamış bir yapay zeka modeliyle 377 matematik probleminde sonuca ulaşmış. Her bir sonucun elde edilmesi ortalama 3 saat sürmüş. İspatlar temel mantığın doğruluğunu denetleyen bilgisayar dili kullanılarak kontrol edilmiş. Tamam, anladık. Yapay zeka çok başarılı.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var. Expertise Dino Bile.
2: Reklam.

Bir sebebi var dedi Ebru Gündeş. Birçoğumuzun zaman zaman kullandığı bir deyim var. Sorunları halının altına süpürmek. Bir bilgisayar kullanıcısı bunu masaüstü için gerçek hale getirmiş. Yani şöyle, masaüstündeki karmaşadan kurtulmak isteyen kullanıcı tüm dosya ve klasörleri dijital bir halının altına gizleyen yaratıcı bir yöntem paylaşmış. Halının altına dosyaları, klasörleri taşıyor ve böylece ortadan kayboluyorlar. Bir de halı da böyle eski, sevilen desenli halılardan. Ne enteresan kafalar var gerçekten. Nelerle uğraşıyorlar.

Hadi Özbeğen dinledik. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak merak edenler varsa, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ekim'e kadar tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinden başlayarak artması bekleniyor. Hafta sonunda sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. AKOM'a göre İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor sıcaklıkların. Pazar günü ise 16 ila 24 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Haberiniz olsun.

Eşel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Reklam.

Sertab Erener konuğumuzdu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Benim için şimdilik gitme vakti gelmiş oldu. Ama saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Hayatta dünya

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.136 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.059 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 73 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 131 sağlık açısından oldukça sakıncalı, Trabzon 60 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Beyoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Halkalı, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece'de yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, İmes, Ataşehir, Altunizade, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol...

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade. Yaman

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlarıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ekspertizse Dino bile.
1: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.260 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.40'tan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.661, çeyrek altın 11.296 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Şişli, Ayvansaray, Bayrampaşa, Cevizli Bağ, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade Köprülü Kavşağı, Acıbadem, Ataşehir, Ümraniye'ten bağlantı yolu ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ve 17. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Expertise
0: risk haritasını sundu.

0: Reklam. Bu gençlik benim.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ekspertizse Dynamo
6: bile. Reklam.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Best FM. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 15 ve 17. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Her şey sıradan giderken bir şarkı çalar ve modun değişir. Best FM'le enerjini yükseltme zamanı.

0: zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.260 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.40'tan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.661, çeyrek altın 11.296 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Alaskar Gazi Caddesi, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Mahmut Bey Caddesi, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Anadolu Hisarı, Kavacık, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Bağdat Caddesi, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Altınizade Köprülü Kavşağı, İcadiye, Bağlarbaşı ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
2: Arvent

Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Mehmet Erdem, Gibi Gibi.

Best FM'de 2013 yılının en sevilen şarkıları. Best FM. Tan Taşçı, Ara Ara.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

sen bir tanem, ter içinde içim bileylenir. Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataşla mutlu
1: uykular. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin

0: otosor.com.tr.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Reklam.

senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.278 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.254 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Şişli, Kağıthane, Halıcıoğlu, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Bağlarbaşı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de akşamüstü saatlerinde yeniden buluştuk. Ben Duygu Kurtes. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızdayım. Ebru Gündeş'le güzel şarkısıyla başladık programa. Hiç merak etmeyin, tüm zamanların en iyilerini yine birlikte dinleyeceğiz. Ve konuşacağımız çok şey var. Sizin de anlatmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz varsa bekleriz. Hoş geldiniz.

0: Best FM'de az sonra.
1: Best FM. Yok mu bir haber alan, yok mu gören, bu mudur aletin, bu mudur tören?
2: Atın

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: sizlere.
1: Büyük Usta Kayahan bize eşlik etti. Bakalım hayatta, dünyada neler oluyor? Çok enteresan bir bilgi var. İnsan tırnağı yılda yaklaşık 3-4 santim uzar diye uzmanlar. Atlas Okyanusu'nun genişleme ve kıtaların kayma hızı da yılda ortalama 2 ila 5 santimetreymiş. Yani şu an tırnaklarınız ne kadar hızlı uzuyorsa üzerinde yaşadığımız kıtalar da tam olarak o hızla hareket ediyor. Ne enteresan değil mi?

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Bellona, Bellona.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.

Alişan konuğumuzdu. Astrologlara göre yılın en çetrefilli ve derin gökyüzü dönemi başlıyor. Merkür Retrosu 24 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Akrep Burcu'nda gerçekleşecekmiş. Hatta bu retro sıradan bir elektronik aletler bozuldu dönemi değil diyorlar. Çünkü aynı günlerde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs de Akrep'te gerileyecekmiş. Ve astrologlara göre derine gömülmüş sırlar, ertelenen yüzleşmeler, güven krizleri ve kapanmamış eski aşk defterleri masaya dökülecek.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'larda.

%30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

Şanıma inanma dedi Sezen Aksu. Köpeklerin bazen böyle bize inat yaptığını ya da küstüğünü falan düşünüyoruz ya. Uzmanlar diyor ki köpekler intikam, inatlaşma veya baskınlık gibi sinsi insani niyetlerle hareket etmez. Bir uzman

köpek eğitmeni, korku bir yaramazlık değildir. Korktuğu şeyle zorla yüzleştirmek travmayı derinleştirir diyor. İstemediği insanlara veya köpeklere zorla yakınlaştırmayın. Bağırmak veya ceza vermek sadece aradaki güven bağını yok eder diyor. Haberiniz olsun. Onlar insanlara pek benzemiyorlar. Daha masumlar bence.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.278 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.254 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ve 17. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

şey başlayacağımız zaman pazartesi günlerini ya da yılın ilk gününü bekleriz ya. Uzmanlar psikolojideki çarşamba etkisine kulak verin diyor. İnsanlar değişimin büyük dönüm noktalarında başladığını sanar diyor uzmanlar. Oysa hayatımızın çoğu sıradan çarşambalardan ibarettir ve geleceğimizi o hiçbir aciliyeti olmayan sıradan akşamlarda yaptığınız tercihler belirler. Mükemmel anı beklemek ertelemenin en sinsi halidir diyorlar. Bir saat çalışmıyorsanız 15 dakika çalışın, 30 sayfa okuyamıyorsanız 2 sayfa okuyun. Kusurlu ilerleme de ilerlemedir diyorlar.

0: için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde.

0: Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.

Ferdi Tayfur'un Ferdi Baba'nın unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Bana Sor, Deha Bilimler yorumuyla Best FM'deydi. Biraz da magazin dünyasına bakalım. Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabını kapatmıştı biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde nedeni yine soruldu. Sosyal medya hesabımı canım sıkıldığı için kapattım. Onun yerine 2 düzine kitap aldım demiş.

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akı, trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: otosor.com.tr.
1: Değerli yolcularımız, AJET'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJET Mobil ve AJET.com'da. Hemen AJET Mobil ve AJET.com'a gelirsin,
3: uçarsın.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.

İlişkilerde kavga çıkmasın diye her şeye evet demek sevgiden değil, benliği kaybetmekten kaynaklanıyor diyor konunun uzmanları. Sürekli ilgi ve hizmet bekleyen bağımlı partnerlerle yaşamak verici tarafı zamanla ağır bir tükenmişliğe ve gizli bir öfkeye sürüklüyormuş. Bir uzman psikolog Dr. Daniel Lobel'den ilişkiyi kurtaracak altın kural gelmiş, hemen paylaşıyorum. Partnerinizin kendi başına yapabileceği şeyleri onun yerine yapmayı bırakın. Biri televizyon izlerken bana su getir dediğinde fırlamak yerine kalktığımda getiririm diyebilmek bile o asimetrik bağı dengelemeye yeter diyor. Benden söylemesi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Bu gençlik benim.
3: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: yerde Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Street

0: Dayanami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam.

Serdar Ortaç ve şarkısı Sor, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Arda Güler, hepimizin çok sevdiği başarılı futbolculardan, kardeşlerimizden bir tanesi, Real Madrid'de Eylül ayının en iyi oyuncusu seçilmişti, ödülünü aldı. Şöyle demiş, kendimi çok özel hissediyorum, bu ödülden dolayı çok mutlu ve gururluyum, herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl şampiyonluklar kazanabiliriz ve ben de bunlara katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki her maçı kazanmak için çalışıyoruz. Başarısı daim olsun, bizi hep gururlandırıyor.

0: FM. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Levent, Seyrantepe, Beşiktaş, Şişli, Çağlayan, Ok Meydanı, Edirne Kapı, Alıcıoğlu, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Kavacık, Altunizade Köprülü Kavşağı, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol

0: Expertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ve 17. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ebru Gündeş ve Niyetini Bozma. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Cuma akşamında tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam edeceğiz tabii ki. Şu anda yollarda bize kulak veren tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyorum. Trafiğin yoğun olduğu saatler, bunalmışsınızdır, sıkılmışsınızdır, haklısınız. Ama kulağınız burada olsun çünkü yolculuğunuz Best FM'le daha keyifli bir hale gelecek. Ayrılmayın lütfen.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataşla mutlu
1: uykular. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Reklam.

Nalan konuğumuzdu. Dünyanın en yaşlı kara hayvanı, 194 yaşındaki kaplumbağa canatının sırrı çözülmüş. Bir dergide yayımlanan araştırmaya göre Edison ampulü icat etmeden önce de yaşayan canatının DNA'sında yaşlanmayı engelleyen 287 özel gen varyantı bulunmuş. Bu genler hasarlı DNA'yı sürekli onarıyor ve kanser hücrelerini anında baskılıyormuş. Üstelik canatının hücresel mekanizması 200 yıldır genç bir kaplumbağayla tamamen aynı tazelikte çalışıyormuş. Bilim insanları bu genetik haritayı insanlarda yaşlanmayı geciktiren tedaviler için kullanmayı hedefliyormuş.

0: Reklam.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Berkay konuğumuzdu. Almanya'dan bir haber paylaşacağım. Almanya'da Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilen 41 yaşındaki bir şahsın yaptıkları sosyal medyada gündem oldu. Neler yapmış? Hemen paylaşıyorum. Elon Musk'ın imzasını taklit ederek mektup yazmış. Bombalı saldırı tehdidinde bulunmuş. Eyvah eyvah. 68 yöneticiye domuz gözü göndermiş. Ve şahıs 13 bin euro para cezasına çarptırılmış. İyi ki işe almamışlar. Baksanıza ruh hali hiç normal değil.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Turbo marş gücü.

0: Türkü.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Son zamanlarda e-postalar, sunumlar, tüm içerikler hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Siz de farkındasınız değil mi? Yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka ile yazılan metinlerin tek tek kaliteli olduğu ama hepsinin aynı fabrikadan çıkmış gibi benzeştiği kanıtlanmış. Çünkü herkes yapay zekayı sormaya başladı artık her şeyi. Bu tek düzelikten sıyrılmanın tek kuralı var diyor uzmanlar. Yapay zekayı açmadan önce ne kadar kötü olursa olsun 3 satır kendi fikrinizi yazın. Bırakın makine sizin taslağınızı parlatsın. Siz makinenin sıradanlığına teslim olmayın.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43 değer kazancıyla 12.266 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.24'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.638, çeyrek altın 11.257 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Edirnekapı, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Tepeüstü, Çakmak Köprüsü, İmes, Ataşehir, Göztepe, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar, Beylerbeyi, Çengelköy, Kadıköy, Bostancı, Kozyatağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

yeni saatimize de hoş geldiniz. Uykusu geldiğinde erteleyenlerden misiniz? Biraz daha kendime vakit ayırayım deyip geceyi uzatıyorsanız eğer, bunun adı intikam amaçlı uyku ertelemeymiş. Bu davranışın arkasında 5 neden olabilir diyor uzmanlar. Gün boyu başkalarının beklentilerine göre yaşadıktan sonra zamanınızı kendiniz yönetmek istemek. Gecenin sessizliğinde kimse sizden bir şey beklemeden rahatlamak. Yoğun iş ve bakım sorumlulukları nedeniyle gündüz kendinize zaman ayıramamak. Ertesi günün sorumluluklarını başlamadan önce kişisel zamanınızı biraz daha uzatmak. Telefon, dizi ve sosyal medyada birkaç dakika daha derken saatleri geçirmek.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
6: $19'dan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin. Uçak.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter

0: konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Ekspertise Dino Bile.
3: Reklam.

Vurgunum sana dedi Kenan Doğulu. Lionel Messi'nin Arjantin milli takımına veda ettiği paylaşımına yorumlar yağdı. O yorumlardan bir tanesi de Ronaldo'ya aitti. Şöyle söylemiş: Leo, bunca yıldır ülkene hizmet ettin ve sonsuza dek hatırlanacak bir hikaye yazdın. Arjantin'le başardığın her şeye büyük saygı duyuyorum, sevgiler. Dünyanın en önemli iki futbolcusu ve aralarının böyle güzel olması, birbirlerine saygı duyuyor olmaları çok keyifli. Örnek alınması bir hareket, ne dersiniz?

0: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
7: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Demet Akalın konuğumuzdu. Uzmanlara göre uyumluluk beynin bağımsız bir karakter özelliği değil. İnsanın haksızlığa uğradığında hakkını aramak için evrimselleştirdiği öfke programının sosyal dünyadaki adı. Uyumluluk genetik yatkınlığımız, sahip olduğumuz pazarlık gücü, kültürel normlar ve karşı tarafa verdiğimiz değerin karmaşık bir maliyet fayda hesabıyla kalibre edilir, diyor uzmanlar.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Tarkan ve Güzel şarkısı Son Durak Best FM'deydi. Benim için şimdilik gitme vakti gelmiş oldu ama Best FM'de tüm zamanların en iyilerini dinlemeye tabii ki devam edeceğiz. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sabahı saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden buluşalım isterseniz. Burada sizi bekliyor olacağım inşallah. Ben Duygu Kurtes. Dilerim her şey kalplerimize göre olsun.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet.

0: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

Senin şarkın, onun şarkısı, bizim şarkımız. Bizim şarkımız. Sonunda hepsi aynı yerde buluşuyor. Aynı yerde buluşuyor. Best FM.

aday. Zaman zaman sorma, söyleyemem sorma, kederde.

Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık, sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

de gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

Başucum neresin? Hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın böyle geçsin yalancı gönlüm, varsın canımı alsın yine yalnız.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.